0: 颤抖，飞飞飞飞飞飞
1: 飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
2: 飞飞
1: 飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
2: 飞飞飞飞飞飞
3: Uhleli nobhekicele kuyizwi lomzane.